edema yen yire, ya to edema yen kunu, ya to edema yen ma, o bon paye, na wasre edema mbe hunu popete so, eni nsori bi ni adibon se, ema omu shise miniskert, sebi sebi, omu diji nginegu.